0: 上 Dust to Paul Yeros
1: 太阳从东方升起
0: İrfan gönül almaktır seferin bitmeden